Sen aklımdayken ben var ya, yalan olur yok olurum. Canımdan geçerim her gün, nevrim döner kaybolurum. Bakma boyuma posuma, tek dumanda lal olurum. Gülme sakın hallerime, sana kurbanlar olurum. Paylaşamam gizimdesin, çığlığımda sesimdesin. Sazımdasın, sözümdesin, gitme kurbanlar olurum. Gitme, gitme kurbanlar olurum.

gökyüzünde sökün eyleyen, Şam'da kul Yusuf'u görmeye geldim. Eğildim turaba yüzümü sürdüm, Hakk'ın divanına durmaya geldim.

Sultan Abdalım dünyadan göçtü. İdris peygamber de doğumunu biçti. Suyu suya köprü eyledi kim geçti. Yusuf'tan bir haber almaya geldi. Yapısı var usul ile yapılır. Kocası var kapısında tapulu. Bir şar gördüm 360 kapılı. Kimin açıp

0: şey söyle.
1: Bir şey söylemek istemiyorum.
0: Peki o zaman.
2: Bağbar efendim, ne bitmesi ne

0: Şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii, Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
2: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
3: Sorma Ayşe.
2: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
3: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
4: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada.
2: Her ev güzel İstikbal.
0: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner, mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim: 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki akaryakıt krizini kabul ederek benzin ve jet yakıtı ihracatına getirilen yasağın ardından dizel ihracatının tamamen durdurulmasını değerlendirdi. Gazi koşusunun 100. yılında Emrah Nalçakan'ın sahibi olduğu Bay Nalçakan isimli safkan, Jockey Halis Karataş ile yarışmayı kazandı. At yarışçılığının en prestijli etkinliği olarak büyük ilgi gördü. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, organize suç örgütüne yönelik operasyonda 40 şüpheliyi yakaladı. Aralarında örgüt elebaşı A.E. de var. 15 kişi tutuklandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 16 eylem deşifre edildi. ABD'de Cumhuriyetçi Parti içinde İsrail'e karşı olumsuz tavır artıyor. Netanyahu, Gazze saldırıları nedeniyle destek kaybederken Trump ve ekibiyle de karşı karşıya kaldı. Genç Cumhuriyetçiler İsrail'e sırt çevirdi. Petrol fiyatları haftaya yükselişle başlasa da ABD ve İran'ın yeniden görüşmelere başlayacak olması nedeniyle geriledi. Saldırılar sona erdi. Barış görüşmeleri planlandı. Ham petrol fiyatı yaklaşık 70 dolara düştü.
0: Cıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
2: Spor. Gazi koşusunun 100.sünü Bay Nalçakan kazandı. Halis Karataş jokeyliğinde 2.29.49 derecesiyle birinci oldu. 67.200 seyirci izledi. İkramiye 126 milyon lirayı buldu. Beşiktaş, Barcelona'nın genç orta saha oyuncusu Marc Casado ile ilgileniyor. Menajer Jorge Mendes, Suudi Arabistan ve Milan seçeneklerini değerlendirirken transfer görüşmeleri sürüyor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kanada, Stephen Eustaquio'nun 90+2. Dakikadaki golüyle Güney Afrika'yı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
0: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 64 kuruştan, gram altınsa 6189 lira 70 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: Batı Karadeniz'de az bulutlu ve açık bir hava beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Samsun'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Ordu'da bugün az bulutlu ve açık hava hakim, en yüksek sıcaklık 29 derece. Sinop'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 27 derece. Amasya'da bugün az bulutlu ve açık hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 30 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Moda.

0: deneyen. Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada.
3: Her ev güzel İstikbal.
4: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
5: Sorma Ayşe.
4: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
5: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
6: Kim yapmış acaba?
7: Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Radyo Moda.

0: geçecek bu gidişle.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
3: Climate Central'ın analizine göre tehlikeli nemli sıcak günler son yarım yüzyılda iki katından fazla artarak yılda 23 güne çıktı. Türkiye hem kuru hem nemli sıcaklık tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Türkiye'nin 2025 ihracat şampiyonları açıklandı. Türk Hava Yolları, Ford ve Toyota otomotiv liderliğini sürdürürken savunma sanayi şirketleri ihracatını artırarak dikkat çekti. Toplam ihracat 395,9 milyar dolar rekor kırdı. Hatay'da polis ticari taksiyle göçmen kaçıranları durdurdu. Araçta 7 kaçak göçmen yakalandı. 3 organizatör tutuklandı. Trafik kural ihlali yapan sürücülere para cezası verildi. Araçlar trafikten men edildi. Butlan yönetimi Özgür Özel'in grup başkanlığının düşürülmesi için yaptığı başvuruyu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un meclis mahkeme değil sözleri sonrası red korkusuyla geri çekti. Kılıçdaroğlu bu durumu eleştirdi. Gece kulübünden kovulan Can Ceylan intikam için iş yerine ateş açtı. Polis memuru MAŞ'e vuruldu, hastaneye kaldırıldı. Şüpheli yakalandı, mahkemede tutuklandı ve pişman olduğunu söyledi.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
4: Spor.
3: Gazi koşusunun yüzüncüsünü Bay Nalçakan kazandı. Halis Karataş jokeyliğinde 2.29. 49 derecesiyle birinci oldu. 67.200 seyirci izledi. İkramiye 126 milyon lirayı buldu. Beşiktaş, Barcelona'nın genç orta saha oyuncusu Marc Casado ile ilgileniyor. Menajer Jorge Mendes, Suudi Arabistan ve Milan seçeneklerini değerlendirirken transfer görüşmeleri sürüyor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kanada, Stephen Eustaquio'nun 92. dakikadaki golüyle Güney Afrika'yı 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
1: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
4: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 64 kuruştan, gram altınsa 6189 lira 70 kuruştan işlem görüyor.
4: Finans.
5: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: Batı Karadeniz'de az bulutlu ve açık bir hava beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Samsun'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Ordu'da bugün az bulutlu ve açık hava hakim, en yüksek sıcaklık 29 derece. Sinop'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 27 derece. Amasya'da bugün az bulutlu ve açık hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 30 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
6: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
7: Şimdi reklamlar.
8: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 57 61. 0362 542 57 61. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
9: Zarafet bir seçimdir ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, Her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 8215 0530 036 8215 Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
2: Hasan Usta'nın yeri.

0: Hasan Usta'nın yeri. Adres: Alacam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek denence biliyorum.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her lokması mis gibi döner, mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim: 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
0: Reklamları dinlediniz.

seni unutmak, senden ayrılmak, ölüm ötesi yok sevdanın. Bu aşkta unutmak yok, terk etmek yok, beklemek var, hem de ömür boyu söz belalı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 6719, 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Hayat çok garip.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
3: Venezuela'da 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki ikiz depremler büyük yıkıma yol açtı. Binlerce kişi kayıp. Profesör Venezuela, Doktor Hasan Sözbilir, Türkiye'deki Fay Emniyet Genel Müdürlüğü Erklerinin ikiz deprem potansiyelinin incelenmesini önerdi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu, 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek yeni trafik sigortası tebliğini resmi gazetede yayımladı. Araç değer kaybı başvuruları otomatik yapılacak, sağlık harcamaları ve tazminat kuralları netleşecek. Adana'da gece kulübünden kovulan Can Ceylan intikam için iş yerine ateş açtı. Polis memuru MAŞ'e vuruldu, sağlık durumu iyi. Ceylan tutuklandı, yanlışlıkla vurduğunu söyledi mahkemede. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir ziyaretlerinde partiye alacaklarını veya engellenirse başka yol bularak iktidara yürüyeceklerini söyledi. Yeni siyasetle halkın yüzünü güldüreceklerini vurguladı. İstanbul Sazlıdere'de piknik ateşi rüzgarla büyüyerek geniş çayırlık alanı yaktı. Yangını fark eden kişiler eşyalarını toplayıp hızla kaçtı. İtfaiye ekipleri saatlerce müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
1: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sunar.
4: Spor.
3: Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde yeni sezona hazırlanırken yıldız oyuncu Talisca antrenmanı ağrı nedeniyle yarıda bıraktı. Becao ve Asensio bireysel çalıştı. Milan, yeni teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde Paris Saint-Germain'den Gonçalo Ramos'u 70 milyon euroya transfer ederek kulüp rekoru kıracak. Ayrılıklar ve belirsizlikler sürüyor. Yeşil Burun Adaları kaptanı Ryan Mendes, Yeni Zelanda'da Brezilyalı tercüman kadına tecavüzle suçlanıyor. Polis soruşturma başlattı, FIFA süreci yakından takip ediyor.
1: Lokman Aktar İpek Şifaevi spor haberlerini sundu.
4: Finans.
3: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 65 kuruştan, gram altınsa 6151 lira 37 kuruştan işlem görüyor.
4: Finans.
5: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle: Batı Karadeniz'de az bulutlu ve açık bir hava beklenirken Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Samsun'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 30 derece olacak. Ordu'da bugün az bulutlu ve açık hava hakim, en yüksek sıcaklık 29 derece. Sinop'ta bugün az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. En yüksek sıcaklık 27 derece. Amasya'da bugün az bulutlu ve açık hava etkili olacak. En yüksek sıcaklık 30 derece. Radyo Moda'da bültenimizi burada noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da. İyi müzik devam ediyor.
6: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
7: Şimdi reklamlar.
8: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Otoekspertiz.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal. Kalite, konfor ve avantaj bir arada.
0: Her ev güzel İstikbal. Reklamları dinlediniz.

baş başa kaldığımızda sessizce bakışmalar, ufak tefek tebessümler. Sen haklısın, ben haklıyım gibi kaçamak bakışlar. Ama asla sonu yoktur bu aşkın. Olmaz diye kalktığında içimden akan yaşları hiçbir zaman bilemeyeceksin. Her şeye evet dedim ama o son Buse'yi çok gördün ya. O çok zoruma gitti be. O çok zoruma gitti.

sildi kalbimdeki çırpındıkça kopamayan sancıyı. Yolcuyu, hancıyı, senden sonra kalan o yabancıyı. Tutuldum bir sağına, büyüttün koynumdaki tomurcuğu. Adı sana başkaydı. Daha dün 5 yaşındaydın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
2: Sorma Ayşe.
1: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler valla.
2: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
3: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Bağcıroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: CHP'nin seçilmiş genel başkanı Özgür Özel, İzmir'de ziyaretlerde bulunarak partiyi geri alacaklarını veya yeni bir yol bularak iktidara yürüyeceklerini, yeni siyaseti müjdelediklerini açıkladı. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu, 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek yeni trafik sigortası tebliğini resmi gazetede yayımladı. Araç değer kaybı başvuruları otomatik yapılacak, sağlık harcamaları ve tazminatlar netleşecek. Gece kulübünden kovulan Can Ceylan intikam için iş yerine ateş açtı. Polis memuru MCAŞ'e vuruldu, sağlık durumu iyi. Saldırgan tutuklandı, yanlışlıkla vurduğunu söyledi. Olay 25 Haziran'da gerçekleşti. AK Parti milletvekilleri 1 Temmuz 2022'den sonra üniversiteyle ilişiği kesilen veya kayıt hakkı kullanmayan öğrencilere af getiren kanun teklifini TBMM'ye sunmayı planlıyor. Af 2026-2027 eğitim yılında başlayacak. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonda 40 şüpheliyi yakaladı. Aralarında örgüt elebaşı AE'de bulunan 15 kişi tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde yeni sezona hazırlanırken yıldız oyuncu Talisca antrenmanı ağrı nedeniyle yarıda bıraktı. Becao ve Asensio bireysel çalıştı. Milan, yeni teknik direktör Ruben Amorim yönetiminde Paris Saint-Germain'den Gonçalo Ramos'u 70 milyon euroya transfer ederek kulüp rekoru kıracak. Ayrılıklar ve belirsizlikler sürüyor. Yeşil Burun Adaları kaptanı Ryan Mendes, Yeni Zelanda'da Brezilyalı tercüman kadına tecavüzle suçlanıyor. Polis soruşturma başlattı, FIFA süreci yakından takip ediyor.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 65 kuruştan, gram altınsa 6151 lira 37 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu genel olarak sakin seyrediyor. Batı Karadeniz'de az bulutlu ve açık hava hakim olurken Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Samsun'da yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 29 dereceyi bulacak. Ordu'da yarın hava açık geçecek, sıcaklık en yüksek 28 derece olacak. Sinop'ta yarın güneşli hava hakim olacak. En yüksek sıcaklık 27 dereceye ulaşacak. Amasya'da yarın hava açık olacak ve en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.
6: Şimdi reklamlar.
7: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali. Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Can Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti. Taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 67 19. 0362 542 64 54. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta.
2: Reklamları dinlediniz.

Yüreğime köz bıraktın, silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın, tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak, senin için düşene.

0: şimdi reklamlar.
1: Taşan Kepçe. Eski lezzet yeniden geldi. 30 yıllık tecrübesiyle Taşan Kepçe Bafra'da hizmetinizde. Lezzet dolu çorbalardan nefis sulu yemeklere, ızgara köfteden tatlılara kadar her şey özenle hazırlanıyor. Üstelik pazartesi ve perşembe günleri özel kuzu haşlama sizleri bekliyor. Samimi ortamı, güler yüzlü ekibi ve size özel otopark imkanıyla Taşan Kepçe kaliteli yemeği uygun fiyatla sunuyor. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Kaymakam Sokak, numara 24, Büyük Pazar Mevkii Bafra. Sipariş hattı 0362 542 5761, 0362 542 5761. Lezzetin adresi Taşan Kepçe.
2: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
3: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 84 55. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
0: Reklamları dinlediniz.

0: burası Radyo Moda.
1: Koy bir tanecik kuzum. Sen çok mu heyecanlısın yavrum?
2: Evet, çok heyecanlıyım.
1: Oy bir tanem. Olsun, ne yapalım? Herkes evlenip gidiyor.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel istikbal. Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçükpazar mevki, Eski Stat karşısı Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Şok, şok, şok. Enflasyona inat tüm fiyatları indirdik. Çapa makinesi, motorlu testere, tırpan motorları, su motorları, jeneratör ve ilaçlama motorlarında satış, servis ve yedek parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kayseroğlu Et Restoran haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Günün gelişen olaylarına göz atmak için şimdi haber merkezindeyiz. Radyo Moda'da haberleri dinliyorsunuz.
2: CHP lideri Özgür Özel, İzmir'de kooperatif ziyaretleri yaparak çiftçilere destek sözü verdi. İktidara yürüyüşlerini sürdürürken yeni siyaset ve parti için kararlılık vurguladı, halkın iktidarını hedefledi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme Kurumu, 1 Temmuz 2026'da yürürlüğe girecek yeni trafik sigortası tebliğini yayımladı. Araç değer kaybı başvuruları otomatik yapılacak, sağlık harcamaları ve tazminat kuralları netleşecek. Kocaeli'de TikTok'ta yapılan bir beğeni yüzünden başlayan tartışmada 16 yaşındaki İO, 17 yaşındaki İA'yı iki kez bıçaklayarak ağır yaraladı. İA, yoğun bakımda tedavi görürken İO tutuklandı. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Stade kentinde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili ayrıntılar henüz netleşmedi, gelişmeler takip ediliyor. Komedyen Deniz Göktaş, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'ndaki Ölü Deniz gösterisindeki suç unsuru ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Göktaş, yurt dışında tatilde olduğunu açıkladı.
0: Kıcıroğlu Et Restoran haberleri sundu. Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sunar.
3: Spor.
2: Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarında Vedat Muriçi antrenmanda sakatlanarak sedye ile sahayı terk etti. Sağ alt adalesinde kısmi yırtık tespit edilip tedavi süreci başladı. Indiana Pacers yıldızı Tyrese Halliburton, sağ aşil tendonundaki yırtık sonrası rehabilitasyon sürecini tamamlayarak kendini harika ve tamamen sağlıklı hissediyor. Beşiktaş, Nike ile işbirliği yaparak 2026-2027 sezonu için iç saha, deplasman ve üçüncü formalarını düzenlenen lansmanda tanıttı.
0: Lokman Aktar İpek Şifa Evi spor haberlerini sundu.
3: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 46 lira 65 kuruştan, gram altınsa 6127 lira 54 kuruştan işlem görüyor.
3: Finans.
4: Şimdi de Bafra'da ve bölgemizde hava nasıl olacak ona bakalım. Karadeniz bölgesinde hava durumu şöyle. Batı Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Samsun'da yarın hava güneşli olacak ve en yüksek sıcaklık 29 dereceye ulaşacak. Ordu'da yarın hava güneşli seyredecek, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sinop'ta yarın güneşli hava hakim olacak ve en yüksek sıcaklık 27 dereceye çıkacak. Amasya'da yarın hava güneşli geçecek, en yüksek sıcaklık 31 derece olacak. Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü haber Radyo Moda'da bizi dinlemeye devam edin.
5: En güncel haber için radyonuzda kalmaya devam edin. Görüşmek üzere.

ve ömürlerimizde bin kasvetle upuzun. Sefalet seferlerinin ayazı, belki de yalnız geçireceğiz artık kim bilir. Vatan gemiler gibi iten aşklardan geride kalan her kışı, güzü ve yazı. Ay ışığı gölgeleri büyüttü, ayrılıklar eskidi, biz eskidik. Aşk bize küstü usta,

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

nöbetteyim sokaklarda. Gözlerim hep şafaklarda, sense benden uzaklarda. Bir gece bekçisi, bir

0: Kız Fatma, dün akşamki düğünü gördün mü? Yemekler neydi öyle?
1: Sorma Ayşe.
0: Etler lokum gibiydi. Pilav tane taneydi. Sıcacık servis ettiler vallahi.
1: Kız imrendim vallahi. Bizim oğlunun düğününe de bunlardan istesek.
2: Kim yapmış acaba? Düğünlerin en çok konuşulan lezzetlerinin arkasında Mustafa Usta var. Nişan, düğün, sünnet, mevlit ve tüm toplu organizasyonlarınız için doğru adres Mustafa Usta. Rezervasyon ve detaylı bilgi için hemen arayın 0541 697 71 99 0541 697 71 99.
3: Ova Et Market, sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim Selman Gökmen, 0545 575 67 19, 0362 542 64 54. Doğallık Ova'da. Etin en tazesini ovadan alın.
4: Reklamları dinlediniz.

üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla olarak üşüyen ellerimizi yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece uçurum boylarında uzak çakal sesleri yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy can evinden yaralı.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik, geçip gittik. Parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik, nazlıcan boşluğu aramızda. Bedirhan'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaç dağı ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah. O da nazlıcan gibi bir daha olmayacaktı. Ey Bedirhan, katran gecelerin heyulası. Ey Bedirhan, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın? Konuşsana. Ey Bedirhan, ey mezarı kartal yuvası.

0: Biz üç kişiydik. Üç intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben, Sufi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Zarafet bir seçimdir. Ve doğru seçim detaylarda gizlidir. Özenle tasarlanmış özel koleksiyonlar, ince işçilik ve kusursuz ışıltı. Hepsi seçkin müşteriler için Kuyumcu Emrah'ta bir araya geldi. Her parça bir sanat, her tasarım bir imza. Ayrıcalığı hissetmek isteyenlerin tercihi Kuyumcu Emrah. Adres: Hacı Nabi Mahallesi, Tekel Caddesi numara 41, Bafra. Kuyumcu Emrah. Işıltının en seçkin hali.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Usta'nın yeri. Adres: Alaçam Caddesi, Papatya Sokak, numara 3, Bafra. İletişim: 0544 867 74 62. 0544 867 74 62. Aracınızın bakım zamanı mı geldi? Motor performansında düşüş mü hissediyorsunuz? Elektrik veya elektronik arızalar mı canınızı sıkıyor? Renault ve Dacia araçlarınız için güvenilir adres Renault Cem. Periyodik bakım, motor ve mekanik onarım, elektrik ve elektronik arıza tespiti, bilgisayarlı arıza tespiti, orijinal yedek parça hizmeti, deneyimli ustaları, kaliteli işçiliği ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla aracınızı güvenle teslim edebilirsiniz. Alparslan Mahallesi, Kızılırmak Sanayi Sitesi, 6. Sokak numara 12, Bafra, Samsun. 0530 036 82 15. 0530 036 82 15. Renault Cem, aracınızın güvendiği usta. Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada. Her ev güzel İstikbal'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Burası Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Nakış Prefabrik, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Konteyner ve prefabrik yapılar, bungalov evler, çelik konstrüksiyon sistemleri, fiberglass havuz seçenekleriyle kredi kartına taksit imkanlarıyla kaliteyi ayağınıza getiriyoruz. Bafra Çetinkaya Mahallesi, Mardar girişinde ve Samsun Kirazlık Örnek Sanayi sitesinde hizmetinizdeyiz. İletişim 0541 422 3055. Sağlam yapı, güvenilir hizmet. Nakış Prefabrik.
2: Her lokması mis gibi döner. Mis gibi tavuk döner, dürüm, zurna, ekmek arası, porsiyon, İskender, mevlüt, düğün, sünnet gibi toplu yemeklerinizin vazgeçilmezi. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak 5 ol. İletişim 0362 542 8455. Döner sevgisi burada başlar. Mis döner. Mis gibi döner.
3: Yetkili egzoz emisyon ölçüm noktası Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.

0: parça güvencesiyle hizmetinizdeyiz. Fırtına, Bartek, Bolat, Agromek, Datsu markalarının bölge bayi ve yetkili servisi Turgay Usta. Merkez adres Altınkaya Mahallesi, 19 Mayıs Caddesi, numara 46 Bafra. Şube adres Kavakpınar Mahallesi, Tütün Müzesi karşısı Bafra. İletişim 0534 638 6002. Kalitenin ve güvenin adresi Turgay Usta.
1: Dikkat dikkat! Aracınız yolda mı kaldı? Lastikte mi sorun var? Kaya Oto Lastik, jant düzeltme, lastik sök tak, balans ayarı, ikinci el ve sıfır lastik hizmetleriyle yanınızda. Üstelik 7 gün 24 saat yol yardımıyla bir telefon kadar yakın. Hemen arayın 0543 334 2876. Adres Küçük Pazar Mevki, Eski Stat Karşısı, Bafra. Kaya Oto Lastik, güvenli sürüşün adresi.
2: Reklamları dinlediniz.

gecelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşın ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak.

gövdemize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ova Et Market. Sofranızın doğal lezzeti, taze, güvenilir, sağlıklı etin adı Ova Et Market. Köyden sofranıza bütün tavuk, tavuk sarma, tavuk kanat, kırmızı et, köfte, sucuk, bonfile, antrikot uygun fiyatlarla Ova Et Market'te. Adres: Kızılırmak Mahallesi, Ahmet Çavuş Sokak, Büyük Pazar Girişi Bafra. İletişim: Selman Gökmen. 0545 575 6719. 0362 542 6454. Doğallık ovada. Etin en tazesini ovadan alın.
0: Reklamları dinlediniz.

haydi dedim, yüreğim gidelim bu şehirden. Bu şehir koparmak istiyor ben özlemlerimden. Yorgunum, çünkü yorgunluğumun yaşamak gibi bir anlamı var. Yine de yaşamaktan duyduğum mutluluğun tadına düşmanlarım ulaşamazlar.

Bir kuş çiz yavrum yüzüme gözyaşınla. Bir kuş tel tel kirpiklerin kanat olsun. Bir kuş çırpınan kalbi dudağımda. Bir kuş yavrum sıcaklığın beni bulsun. Bahar gelmiş balam benim, bahar gelmiş dayanmış. Dalda yaprak bebeci, suda köpük uyanmış. Kuzulara özenmiş kızım benim, körpe sesler dinlenmiş. Ay ışığında yanmış yavrucuğum.

kesti geçti. Ne oldu diye geriye bile bakmadı üstelik. İşte o an anladım ki

0: Şimdi reklamlar.
1: Sizin göremediklerinizi biz görüyoruz. Autokale Oto Ekspertiz.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kaçırılmayacak fırsat zamanı. Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızda tadilata özel büyük indirim kampanyası başladı. Yatak odasından oturma grubuna, yemek odasından genç odasına kadar seçili ürünlerde %50'ye varan indirimler sizleri bekliyor. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Detaylar için Bafra Cumhuriyet Meydanı, Aydınlar İstikbal Meydan mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Aydınlar İstikbal, kalite, konfor ve avantaj bir arada. Hele güzel istikballe.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Radyo Moda.

Yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki seslen. Sesini o dünyadan duymazsan.

bu kıymet bilmez alemde. Bu yalan dünya faydasızmış be usta. Fikir fukaraları anlamaz bu gidişattan. Bence bu ayrılık zamansız oldu be usta. Yürek işçisi, gönül adamıydın. Yoklukla avundun, varlığı yok saydın. Yaşamak hevesinden niye caydın? Yokluğun yüreğimize amansız oldu be usta. Sen topraktaki gövdesi asaletten beslenmiş, yaprakları ve dalları kelimelerle süslenmiş ve kendini bilmez hoyrat rüzgarlara eğilmemiş ulu bir çınardın usta. Saçımızın akına bakma, yüreğimiz yangın yeri. Türkülerin güneşimiz, fikirlerin tan yeri. Biliyorum ne yapsak da gelmezsin geri. Doktorlar da bu yarayı dermansız buldu usta.

gösterdin, bu yolda yolcu ettin. Kimini türkülerinle bu alemde baş tacı ettin. Biliyorum kimi vicdansızlara çok sitem ettin. İnsanlar bu alemde vefasız oldu be usta. Hakkı bilir, hakka inanırdım, sen buydun. Çok acılar çektin, çok haksızlıklar duydun. Ölüm haktan ama Azrail'e niye uydun? Bu ayrılığı kabullenmek imkansız be usta. Bilirim ruhumuzu taşıyan bu can kiralık. Direnerek yaşamaya çalıştığımız bu han da kiralık. Gönül tasımız acıyla doldurdu bu ayrılık. İçimizi yakan ateş dumansız oldu be usta. Sen doğan aysın, batmayacak senin güneşin. Türklerin ezgisinde yanacak ateşin. Sanma ki bulunur benzeri eşin. İnsanlığın ve duygun

ötelerden. Bir de hasretimi giderken götürecek değilim, sende kalsın. Eğreti zulümlere ve boyası dökülmüş bu şehre inat, umutlarımı besle. Hasretimle büyü, sil gözyaşını ey yar. Gidişim sonsuzluk perdesini aralayacak.

0: temize. Hüzünler saracak ufkumuzu. Hüzünler, hüzünler taze baharlar gibidir. Unutma, bahar senin içinde. Nereye gidersen götürürsün. Taze tomurcuklar şimdi kavuşma zamanı diyorlar. Türküler söyleniyor bir yerlerde. Meşeler güvermiş. Varsın güversin. Söyleyin o yâre, durmasın, gelsin diyor türküler. Şimdi ses ver artık. Yüreğini yüreğime ekle. Yüreğini yüreğime ekle. Kanatlansın türküler.
1: Radyo Mota.